0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstüm.

bitemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanlışım.

Masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Bolkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: 91.8.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacağım.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: başar fi ben. Baş harfi ben.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözümün

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi, Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi, Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi, Billur Caddesi, No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi, Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi, Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğumuz her başlık yarın önümüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrenci adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kıyaslamayla değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz. Hükümet, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermiyor. Güven veren, öngörülebilir ve üretimi destekleyen politikalar üretmekten aciz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek Kayseri'nin tarımsal kalkınmaya yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilhisar'ın Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 650 hektar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 7 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi. Kayseri Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 11-18 yaş yüzme baraj müsabakaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yüzücü velisi Volkan Bayar adı ile gerçekleştirildi. Kayseri Spor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Arslan, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirterek bu transferi yalanladı. Kayseri'de faaliyet gösteren firma için görülen Concordata davasında geçici mühlet kararı verildi. Kayserili şair ve yazar Halit Belgeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Koca Sinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel, bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydin'in riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi...

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Grokoromen stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızılhaçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydin'in riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Koca Sinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Tums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
8: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabi Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla $2,5 milyar ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede $30 milyar bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %10

0: 1'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: erinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızılhaçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Önder Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav, yaptığı açıklamada CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci yasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreç yasası genel af değildir dedi. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, vatandaşlara insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin şüpheli durumları YİMER 157 veya 112'ye bildirmeleri çağrısında bulunarak yapılacak her bir bildirim bir insanın hayatını kurtarabilir dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm kapsamında son 3 yılda yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ile sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen mobil Doğa, İstanbul'da market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi yarın sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Grokoromen stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydin'in riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.

0: üzere hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Önder Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni

0: Başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla $2,5 milyar ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede $30 milyar bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.091 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti tarafından düzenlenen programda konuşan Ufuk Ozan Gözbaşı, elbette bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenler olacak. Arkamıza aldığımız bu rüzgarı kesmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler olacak. Onlara buradan hep birlikte sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, bizi asla bölemeyeceksiniz. Bizim iktidar mücadelemizi durduramayacaksınız, dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Altan Navruz atandı. Melik Gazi Gençlik Kolları görevine ise Yusuf Duygun getirildi. Kayseri'nin 4 farklı bölgesinde meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile müdahale ediliyor. Boğaz Köprü Tren İstasyonu, Talas Zincidere 1. Komando Tugayı karşısında bulunan arazide, Mithat Paşa Mahallesi'nde ve Cırgalan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Spor sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Önder Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav, yaptığı açıklamada CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci yasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreç yasası genel af değildir dedi. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, vatandaşlara insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin şüpheli durumları YİMER 157 veya 112'ye bildirmeleri çağrısında bulunarak yapılacak her bir bildirim bir insanın hayatını kurtarabilir dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm kapsamında son 3 yılda yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ile sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen mobil Doğa, İstanbul'da market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 9 Ağustos'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi yarın sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu sonuçla 3. eleme turuna yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avustralya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dünya 17 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Sağlık rehberi. Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleriyle askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Moskova'nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra, Perşembe günü erken saatlerde Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Meta, kar marjındaki gerilemeye rağmen yapay zeka projelerine yönelik devasa harcama planlarını sürdüreceğini açıklamasının ardından borsa performansında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri %11'e varan değer kaybı kaydetti. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacirani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde Irak'ın 5. en büyük ortak olduğunu belirterek, Irak ile Türkiye arasındaki ticareti, değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin riyasetinde orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız dedi. Ekonomi Bülteni dinlediniz, bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,41, euro 54,39, gram altın 6095, çeyrek altın 10.991 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Ah!

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
8: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şebnem Ferah'la karşınızdayız.

Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin 3 kızından en küçüğü olarak 12 Nisan 1972 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başlamış ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü olmuştur. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şemren Ferah'ın kendisini tanımasına, tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu. Sanatçının müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında Pegasus adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve bu hayalini 1988 yılında kurduğu Volvox grubuyla gerçekleştirmiştir.

Sanatçı müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ ekonomi bölümünü 2. sınıfta terk etmiş ve daha sonra İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolmuştur. Doktor School'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıkan Şevlen Ferah, 94 yılında Volvox grubunun dağılmasıyla bireysel çalışmalarına yoğunluk vermiştir.

Onur Tunç ve Sezen Aksu ile karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açılan Ferah, 96 yılında Kadın adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onur Tunç'un da destekleriyle Rocks Müzik'ten çıkardı. Bu albümünde İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalıştı. İlk klibini Vazgeçtim Dünya'dan adlı parçasına çekti. Gerek kaset ve CD satışları, gerekse video klibiyle uzun süre listelerde bir numara olarak boy göstermiş ve daha sonra Yağmurlar, Bu Aşk Fazla Sana ve Fırtına adlı şarkılarına da klip çekmiştir.

Sanatçının ablası Aycan Ferah 1998 yılında hayatını kaybetti. Ferah, üzüntülü bir dönemin ardından 2,5 yıllık bir aradan sonra 30 Haziran 1999'da Artık Kısa Cümleler Kuruyorum adlı ikinci albümünü çıkardı ve 10 Temmuz 1999 Perşembe günü ikinci albümünün ilk klibi bugün müzik kanallarında boy göstermeye başladı. İlk albümünde olduğu gibi ikinci albümünde de İskender Paydaş ve Pentagram ekibiyle çalışan şarkıcı, albümün ikinci video klibini Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkısı için yaptı. İkinci albümün ardından yine araya uzun bir stüdyo dönemi girdi. 99 yılında meydana gelen 17 Ağustos depreminde babası Ali Ferah yaşama veda etti.

Sanatçı 24 Nisan 2003'te Kelimeler Yetse adlı albümünü dinleyicilere sundu. 28 Nisan 2003'te bu albümün ilk videosu Ben Şarkımı Söylerken müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu albümden çekilen diğer video klipler ise sırasıyla Mayın Tarlası ve Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler oldu. Ferah, Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye devam etti.

21 Haziran 2005'te Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde 5. albümü Can Kırıklarını yayımlayan Şebnem Ferah, ilk klibini de albümle aynı ismi taşıyan şarkısı Can Kırıklarına çekti. Önceki albümlerine oranla sert sounduyla dikkat çeken albümün 29 Temmuz 2005 günü Parkorman'da gerçekleşen gala konseriyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Bu albümdeki Çakıl Taşları şarkısı ikinci video klip olarak seçildi.

Sanatçının 16 Aralık 2009 tarihinde Benim Adım Orman albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere bir numaradan giriş yaptı. İlk video klip Yalnız adlı şarkısına çekildi. İkinci video klip ise Eski isimli şarkısına çekildi. Albüm ve sanatçı beklenen sound'dan yumuşak, derin, alabildiğine karamsar temalarla dolu olduğu yönünde eleştiriler aldı.

Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Ot, çıktığı ilk hafta en çok satanlar listesine 1 numara olarak girmiş ve uzun süre listelerde kalmıştır. Albümün adı olan Ot, öz Türkçe'de kelime anlamıyla ateş demektir. Albümün çıkış parçası Birileri Var adlı şarkı oldu. Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a aitken, Çok Yorgunum adlı şarkının sözleri Nazım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya aittir.

Sanatçının son albümü ise 12 Nisan 2018'de yayımlanmış olan Parmak İzi'dir. Albüme çekilen ilk video klibi Küllerinden adlı parçaya çekilmiştir. Sanatçının en son yer aldığı proje ise Muratan Munga'nın proje albümünde seslendirdiği Aşktan Nasıl Gidilir adlı parçasıdır. Albümlerinin dışında da Şemlen Ferah'ı pek çok farklı çalışmada görmek mümkün. Kimi şarkılara geri vokalleriyle, kimileriyle düet yaparak onlara eşlik etmiştir. Bunun yanı sıra birçok sanatçıyla beraber yardım konserleri vererek pek çok faaliyetlerde bulunmaya sanatçımız devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şemlen Ferah'la birlikteydik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
3: Hadi canım.
4: Aa,
3: ne?
5: Vay.
4: Aa, nasıl yani?
6: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım, işini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen o kutu beynini eritecek uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
7: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
8: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran ile Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak bu ülkenin Ürdün'deki Muvaffak Saati hava üssüne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 F-35 uçağının tamamen yok edildiğini iddia etti. ABD'de havayolu şirketleri Delta ve United Airlines'in uçuşlarda insansı ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklayacağını duyurdu. Çin, İran'ın birkaç hafta içinde Çin yapımı omuzdan atılan yaklaşık 400 hava savunma sistemi alacağı iddialarını yalanladı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73.341'e çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Çoğu çocuk 36 kişi yaralandı. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. ABD ordusunun İran'a yönelik gece saatlerinde Hürmüz Boğazı çevresiyle ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Akkışla 25, Bünyan 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Özvatan, Sarız ve Yahyalı 28, Develi 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 26, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

0: soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
2: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
0: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor. gerekiyor.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Mirasın izleri.
5: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Mirasın izleri. Nöbetçi eczaneler.
0: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
4: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
0: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
2: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
0: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
4: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programıyla sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Eğitimci, finansçı Yusuf Ağırdağ Hocam. Hoş geldiniz Yusuf Hocam.
6: Teşekkür ederim Üstad. Burada olmak keyifli. Çok teşekkür ederim davet için.
5: Bayağı uzun zaman oldu.
6: Uzun zaman oldu. Yanlış bilmiyorsam bunu paylaşmıştın. Sezon
5: evet,
6: finali.
5: Evet, bugün sezon finalimiz hocam.
6: Sezon finalinde olmak da ayrı bir keyif benim için. Ümit ediyorum. Keyifli bir zaman dilimi, keyifli bir paylaşma olur. İzleyenlere de katkımız olur.
5: İnşallah hocam, tabii ki her zaman için.
6: İnşallah.
5: Evet hocam, enflasyon diyoruz. 3 yıldır yaklaşık sıkı para politikası diyoruz. Sırf işte enflasyonu dizginleyebilmek için. İşte enflasyon düşüyor diyoruz. Enflasyon düşüyor mu hocam?
6: Şimdi iyi bir soru. Aslında çok iyi bir yerden başladın Üstad. Şöyle bir algısal hatayı düzelterek başlamak tabii fayda ki vardır derim müsaadenle. Şimdi evet, halkın bu işin mürekkep yalayanları tabiri caizse bununla çok fazla uğraşmıyor. Çünkü olaya zaten hakimler ama halkta şöyle bir algı var. İradi mi değil mi onu bilemem ama muhtemelen bilgi eksikliği ile ilgili olsa gerek. İşte rakamsal verilere bakıldığı zaman işte oranlar açıklanıyor. İşte 2023'ten bu tarihe gelinceye kadar enflasyonda göreli bir iyileşme olduğunu hepimiz görüyoruz illaki. Ancak vatandaş bunu şöyle yorumluyor ya da algılıyor. Buna şahit oluyoruz piyasada da. Enflasyon işte oranı düşüyor ama o zannediyor ki enflasyon oranının düşmesi, enflasyonun düşmesi başka bir ifadeyle fiyatların düşmesi olarak da evet, öyle algılıyor, öyle yorumluyor. İşte enflasyon düştü, ekonomi iyiye gidiyor falan. Ya ekonomi iyiye gitmesi apayrı bir mesele ki. Önce şunu bir halledelim diyorum ben. Enflasyon azalarak artan seyri olan bir parametre. Bir kere bunu anlamak lazım. Yani enflasyonun işte %12'den %10'lara düşmüş olması, farz edelim ki %12'den %12'lere düşmüş olması bir enflasyonun olmadığı anlamına gelmiyor. İşte azalarak artan, işte ne olmuştur? 9'ken 12'ye çıkmıştır. 12'den yine 13'e çıkmıştır. Aradaki oransal mekanizmada bir azalma söz konusu. Dolayısıyla fiyatların düştüğü falan yok. Bir kere bundan, hatta bunu paylaşıp anlattığım zaman, kalem kalem de matematiksel evet olarak gösterdiğim zaman vatandaşın şunu dediğine de şahit oldum. Hoca yanılıyorsun. Bak dezenflasyon diyorlar. Ya diyorum, dezenflasyon işte o benim söylediğim. Azalarak artan bir eğimi vardır enflasyonu. Dolayısıyla bu anlamda enflasyon düştü ifadesiyle enflasyon oranı düştü. Birbirinden farklı kavramlar. Doğru olanı enflasyon oranı düştü. Ama bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. İkincisi, enflasyonun varlığı elbette biraz önce siz de söylediniz. Ülke özellikle temel amaç fiyat istikrarını sağlamakla alakalı belirlemiş oldu. Son dönemdeki işte bu sıkı para politikası kısa vadede genel kabuldür elbette. Kısa vadede fayda eksenli hem enflasyon açısından her ne kadar üretimi yavaşlatıyor, kontrollü hale getiriyor olmuş olsa bile burada kimsenin tahmin etmiyorum ki bu konuda bizden daha etkin olan insanların da kanaati bu yöndedir diye düşünüyorum. Kimsenin sıkı para politikası uygulamasına ilişkin bir yanlış politika uygulamasıdır diyeceğini tahmin etmiyorum. Buradaki asıl mesele bunun ne kadar süreyle uygulanacağı, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu ile ilgili. Çünkü bu uzun soluklu uygulama ekonomiyi daha büyük, beklenmedik dar boğazlara sürdürülemez hale getireceği bilinen bir gerçek. Şimdi burada enflasyonla alakalı şöyle bir durumu gözlemledim. Özellikle bunun insanlarda yarattığı, toplumda yarattığı etki açısından da değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Netice itibariyle rakamlar orada veriliyor. Makro rakamlar tanımlanıyor. Büyümeye ilişkin, gayri safi hasılaya ilişkin ya da ne bileyim enflasyon, faiz bunlara ilişkin. Şimdi ya makro veriler vatandaşı birinci derecede bilgi anlamında da bunun üzerine ahkam kesme anlamında da ilgilendirmediğini gördüm. Vatandaş diyor ki kardeşim makro açıklamaları tamam devletle ilgili politik olabilir ama ben kendi yaşadığımı biliyorum diyor. Yani günlük yaşamda şunu, işveren içine geçerli bu.
5: Tabii ki.
6: Tüketici içine geçerli, yatırımcı. İşveren diyor ki ya da bir iş yeri sahibi bunu sattığımda bunun yerini tekrar alacağım aynı rakama alabilir miyim kaygısını güdüyor. Vatandaş bunu tüketirsem aynısından bir daha aynı fiyata alabilir miyimin kaygısını güdüyor.
5: Güdüyor tabii.
6: Güdüyor elbette. Dolayısıyla bu hepimizde de var olan, vatandaş gözüyle değerlendirmeye çalışıyorum. Hepimizin gözünde var olan bir durum. Bu şöyle bir sonuç yaratıyor benim aklımda. Siz biliyorsunuz en azından onu da paylaşmış olalım tekrar. Benim bir taraf işte muhasebe uzmanlığımda tabii muhasebe
5: finans. Sosyoloji uzmanınız var işte.
6: Evet, sosyoloji. Yani. Dolayısıyla ortaya çıkan bu parametreleri toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor da ben inceleme çabasındayım. Ve şöyle bir şey var. Toplumda gördüğüm enflasyon artık sadece para politikasının konusu değil. Yani para politikasının tamam anahtar konularından birisi ama bizim ekonomimizde, bizim ülkemizde ya da bizim toplumsal algımızda sadece para politikasının konusu değil. Bu aynı zamanda insanların bir davranış biçimi haline geldi. Yani yarın ne olacağına ilişkin belirgin olmayan enflasyonun seyri sağlanamayan fiyat istikrarı belki de şey akla geliyor. Ha, bunu hemen şimdi halletmeliyim, yarın daha pahalı olacak. Hemen algı bu, böyle bir beklenti. Dolayısıyla enflasyonu diğer parametrelerin dışında tekrar kendini yenileyen, artıran bir baskıya, psikolojik algıya da dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bunu sahada görmek çok mümkün. Bunu belki bu kelimelerle ifade etmiyorlar insanlar ama otomatik olarak diyor ki yarından kaygılıyım. Bu enflasyonla ilgili işte yarattığı olumsuz etkinin yani daha pahalı olacak. O zaman şimdiden tüketeyim. Çünkü enflasyonist ortamlarda malum biliyorsunuz bu tip şeyler daha ağır basar elbette. Dolayısıyla olay sadece para politikasının konusu olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir parametredir orası için ama toplumsal algıyı da yabana atmamak gerekir. Ve bundan etkilenenler var haliyle. Bunda kim etkileniyor? İşte olumlu etkilenenler de vardır. Demiyorum ki bir enflasyon lobisi vardır onun için böyle bir atmosfer şey yaratılıyor olması. Demiyorum ama var olan bu durumu fırsata çeviren ya da bundan tırnak içinde nemalanan işte kim atıyorum varlığı yeri dolu stoklu çalışanlar enflasyon lehinedir onların elbette. Tabii. Yani gerçekçi olalım bunları konuşmak lazım. Dediğim gibi böyle bir iradi politika yapılıyor demiyorum ama var olan enflasyonu fırsata dönüştürme ile ilgili ya da mevcut varlığını farklı finansal korunaklarla korumaya çalışanlar var. Fiyat belirleme gücüne sahip olan hani bu lider işletme diye tanımladığımız hani takip edici işletmelerin ardından gitti. Bu işletmeler fiyat belirleyici netice itibariyle ya da hali hazırda var olan gayrimenkul zenginlerini düşünün. Enflasyon onlar için bulmaz nimettir aslında bu anlamda bakıldığı zaman. Ama bunlar kim etkileniyor? İşte Türkiye'de en kabul gören kavram orta sınıf diyoruz ya. Şimdi ne kadar var ne kadar yok o da tartışılır ama işte emeklisi, vatandaş, çalışan, küçük işletme sahipleri, küçük esnaf ya da nakit bulunduran elinde nakit bunların her biri enflasyondan olumsuz etkileniyor. Biz de hep enflasyonla ilgili çözüm üretme çabaları, iyi niyetli çözüm üretme çabaları belki yıllardan beri devam eden hatırlayınız işte 80'li yılların ortalarında devamında gelen süreçte yaş müsait olduğu için hatırlayınız da diyorum işte canavar vardı enflasyon canavarı.
5: Evet,
6: hatırlıyorsunuz.
5: Evet.
6: Yani bizim en alışkın olduğumuz yapısal sorunlardan alışkın olduğumuz ama alışamadığımız yapısal sorunlardan birisi enflasyon. Bir kere bunu ifade etmek gerekir. Burada bu göz önünde bulundurulmadan ben bunun üstesinden gelineceği kanısında da değilim. Yani sadece sıkı para politikalarıyla bunun üstesinden gelinmesi hele bir de uzun zamana yayılarak
5: olmazsa yani
6: bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Doğrudan üretime entegre edilebilecek, üretimi artıracak. Burada üretim deyince oraya da bir şerh koyarak devam etmekte fayda var. Salt üretimi artırmak da yeterli değil. Çoğu ekonomist ya da bu konunun uzmanları hep üretime, ya kabul ediyorum üretim muhakkak ki artırma ama yani Türkiye'nin üretim kapasitesiyle ilgili bir problem olduğunu düşünenlerden değil doğru.
5: Kesinlikle.
6: Burada verimli üretimin olup olmadığı, katma değer yaratan üretim olup olmadığı ile ilgili hani şey örneğini verebilirim. İşte Türkiye çelik üretiminde güçlüdür, tekstil üretiminde güç falan. Ya tamam güçlüdür de kardeşim marka veremiyoruz değil mi?
5: Yok hocam.
6: Peki marka vermeyelim ama işte bir dünyada kabul gören ve katma değeri yüksek markalaşmış bir cep telefonu fiyat onun yarattığı katma değeri bir ton çelik sattığınızda elde edemiyorsunuz anlatabildim mi? Türkiye'nin markalaşmayla ilgili Türkiye'nin teknoloji üretmeyle ilgili tedbirler alması gerekir. Konu konuya şu bunu anlatırken otomatik tarım aklıma geliyor. Yani ekonomik parametreler enflasyon, faiz, büyüme, gayri safi hasıla, topluma bunun yan çok girift kavramlar. Hani paylaşılırken ya oradan oraya geçti algısı olmaması adına mümkün olduğu kadar kalem kalem gitmeye çalışıyorum ama her biri birbirini tetikleyen
5: mutlaka
6: zincirin halkası durumunda olan şimdi bunlardan bahsederken ihracat ithalattan nasıl bahsetmezsiniz? Finansal erişim zorluklarına nasıl değinmezsiniz? Şimdi bunların her biri var olan ya, finansal piyasalar özellikle çok kırılgan piyasalar. Ekonominin geneli öyledir ama finans piyasaları kırılgan piyasalar. Biz şu an burada aslında üstad başlarını bir makineye bağlamış gibi gidiyorum ama
5: yok hocam
6: kusura bakma. Şöyle bir şey var. Bizim şu an burada reel üretimi konuşuyor olmamız gerekir.
5: Evet.
6: Ama benim gördüğüm halihazırda 2026 Türkiye'sinde ki bu sanıyorum hele ki pandemide belki biraz daha belirgin hale geldi ama depremden sonra biraz daha ön plana çıktı galiba. Türkiye ekonomisi üç şey arasında sıkışmış gibi geliyor bana. Reel ekonomi, bizim konuşmamız gereken üretim, üretim kapasitesinden katma değerli üretim yapabilme ile ilgili bunların pazarlanması, pazar alanları, her neyse. Reel ekonomi bir. Finansal uygulamalar, işte faiz, enflasyon, swap anlaşmaları, hani tırnak içinde hani üç kağıt ekonomisi diye ifade edin. Bir de tüm bunların dışında halkın ne yaşadığı. Bu üçünün arasında Türkiye bir denge arayışı içerisinde, politikalar buna göre mi geliştirilmeye çalışılıyor, bir geçiş dönemi yaşanıyor ama işte o geçiş dönemi ne kadar sıkı para politikasını eğer baz alacak olursak, uzun soluklu olursa bundan etkilenen çevreler. Dolayısıyla umutsuz olmamak gerekir ama kararlı, muhakkak kararlı.
5: Mutlaka.
6: Belirgin olmayan şeyleri daha, ya öyle bir durum ki şu kelimeyi duymuştum bir üstattan. Şimdi, ekonomi ve finans alanında, bu her alanda vardır ama burada biraz daha fazlacadır. İşte için içerisine yatırım vesaire bunlar girince. Öngörülebilir. Ya öyle ilginç bir durum ki yani öngörülebilir şey geleceğe dair var olan riskler varsa bile bunları da göz önünde bulundurarak bir tahminleme, bir kanaat oluşturmayla alakalı bir durum ifade eder. Ve bu kabul de görür. Öyle bir durum var ki öngörülebilir olmak bile riskli hale geldi deniyor. Yani düşünün, risk eksenli bir öngörme mümkün de öngörülebilecek bir durum pus o kadar fazla, belirgin olmayan durum o kadar fazla. Bir de hemen şunu paylaşmış olalım. Şeyin program öncesinde bunu karşılıklı aslında birbirimizi de tabir yerindeyse telkin etmiştik. Evet. Yaptığımız şey naçizane şurada gördüklerimizi, tecrübe edindiklerimizi, araştırdıklarımızı bir durum tespiti olarak ortaya koymak. Yoksa herhangi bir yeri, şahsı, kurumu, karar vericileri hedef tahtasına oturtmak ya da onlarla ilgili eleştiri değil. Bir durum tespiti. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun vurgusunu yapma gayretindeyiz diye ifade etmekte fayda var. En azından girizgahı böyle yapmış olayım. Enflasyon. Bir başladık işte. Diyorum ya çok, evet, girift konular.
5: Kesinlikle.
6: Çok girift konular.
5: İşte dediniz hocam, ithalat, ihracat dediniz. Evet. İhracatta geçen yıl yaklaşık 3.6, işte ilk çeyrekte 2.5, İşte son 6 ayda yine 3.6 büyüme göstermişsek. Peki ihracatta büyürken ithalatta ne yapıyoruz? Neden cari açık veriyoruz?
6: Evet, bu da bir başka yaramız zaten. Evet, öyledir. Güzel soru bu da. Sağ olasın. Ya şimdi şöyle. Evet, Türkiye ihracatında bir istikrar var. Bunu görmek mümkün. Rakamlara da yansıdığını görüyoruz bunu. Ama problem tahmin ediyorum yine şurada. Bu da biliniyor ama işte hani belki de algı yönetimi denen bir kavram var ya, bu çok başka bir şey. Lehte ya da aleyhte fark etmiyor. Yani gerçekleri konuşmak lazım. İnsanlar bilgisi çerçevesinde bu anlatılan gerçek neyse zaten kendileri bununla ilgili bir yorum yapacaklardır ama. Şimdi düşünün, Türkiye evet ihracat yapıyor ama ihracat yapmış olduğu kalemlere baktığınız zaman özellikle ihracata konu olan kalemler açısından değerlendirildiğinde zaten iyi de ihraç ettiği ürünlerin üretiminde kullanmış olduğu ara mallar ithal mallar. Şimdi dolayısıyla bir şekilde sizin zaten dövize bağımlılığınız devam ediyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani siz ihracat yaparken potansiyel tamamen burada şekillenmiş ve üretilmiş ham maddesi, ara maddesi tamamen size ait olan bir ürünü katma değer yaratarak ihraç etmiyorsunuz. Siz ithal ediyorsunuz, şekil veriyorsunuz sonra. Dolayısıyla bu anlamda düşünüldüğü zaman hele bir de şunu kabul etmek lazım. Türkiye bütünüyle dışa bağımlı bir ülke değil. Kabul edelim.
5: Tabii ki.
6: Ama kritik sektörler diye tanımlanabilecek, işte atıyorum mesela ne? Enerji. Dışa bağımlısınız. Yüksek teknoloji. Dışa bağımlısınız. Çip teknolojisi. Dışa bağımlısınız. Ya da ne bileyim, ilaç endüstrisinde dışa bağımlısınız. Yani bunun gibi sayabileceğim hassas sektörlerle alakalı siz dışa bağımlısınız.
5: Ve çok kullandığımız şeyler.
6: Ve çok kullandığımız şeyler ve katma değer yaratan şeyler. Yoksa Türkiye'nin tekstille ya da kimi tarımsal, işte tarıma belki oradan bağlanabilir, tarımsal evet. ürünlerle alakalı önemli bir kazanım olduğunu, tarım ülkesi olduğunu gerçeğini kimse inkar edemez. Ama ihracatla alakalı bir de şey verilir tabii elbette. Burada belirleyici olan ihracatın fazlalığından ziyade, hadi şeyi de geçtim. Hani kullanılan aramallar falan filan. İhracatın ithalatı karşılama oranı denen bir oran var, malum biliyorsunuz. Yani elde ettiğimiz ihracattan sağladığımız gelirle biz yapmış olduğumuz ithalatın ne kadarını karşılıyoruz kabaca söylediğimiz zaman. Şimdi bu oran düşündürücü haliyle. Yani bu oran veridir bizim için. Bir şeyi incelerken şöyle değerlendirmek lazım. Çok basit indirgemek istemem ama bu kalemin boyu uzun mu kısa mı? Parmağımı ölçü alırsanız uzun, beni ölçü alırsanız kısa. Karşılaştırmalı inceleme daha sağlıklı, yorumlanabilir, ölçülebilir bir sonuç yaratacak. Dolayısıyla ihracat tamam eyvallah da karşında bir de ithalatımız var bizim. Var. Bununla ilgili o işte ihracatın ithalatı karşılama oranı önemli bir veridir bizim için. Dolayısıyla her cümlenin sonunda özellikle umutsuz olmamak gerektiğini ifade ediyorum illaki. Ama bu geçiş döneminde bu denge nasıl sağlanacak? Mümkün olduğu kadar bu makası açmadan, süreyi uzatmadan köklü tedbirlerin alınması lazım. En azından şu belirsizliğin. Çünkü belirsizlik yatırımcı açısından da, tasarruf etmek isteyen açısından da, hatta tüketmek isteyen açısından da sıkıntılı bir süreçtir belirsizlik. Belirsizlikte hani insanlar mesela şu şeyle ilgili adı ne? Şey paylaşımını yaptıktan sonra, bugünkü program paylaşımını yaptıktan evet. sonra sizinle paylaşma, hatta sosyal medyada paylaşmıştım, sorular gelmişti. Sorulardan birkaç tanesini hemen tekrar onları da ilave ettim.
7: Tabii ki.
6: Şeyi soruyor vatandaş haklı olarak. Haklı olarak derken işte bu belirgin olmayan durumdan dolayı en azından elindeki mevcut varlığını ben koruma tedbiri açısından altını soruyor. Altın yükselecek mi, altın düşecek mi? Ya diyorum ben bunun cevabını yarın uygun cümleleri izah etmeye çalışırım. Yani bugün alayım mı almayayım mı diyor. Yani o kadar da aceleci bir tavırla alayım. Ya şimdi şöyle, altınla ilgili genel çerçeveyi belki en sonunda birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bununla kesin bir öngörü zaten mümkün olmaz. Altınla alakalı. Çünkü altının fiyatı bugün yazdım şu oldu, yarın yazdım bu oldu gibi bir şey değil. Yani bu programın başlama saati gibi standartize edilmiş bir şey değil. Yığınlarca belirleyici unsur var bununla alakalı ama bizde bizim gibi ülkelerde belki de, ama bizde daha bariz bu. Altın hep yatırım aracı olarak düşün, böyle bir geleneksel algı var, yatırım aracı. Şimdi böyle düşünenler için söylüyorum, yatırımın en temel kavramlarından birisi risk. Öyle değil mi? Hani yatırım kavramı illaki riskle beraber değerlendirilmesi gereken bir kavram. Dolayısıyla altın alımı aslında aldığınızda yarını tahmin ederek altının fiyatının ne olurla alakalı bir öngörü geliştirmek değil, ortaya çıkacak olası riskleri yönetebilme becerisini ifade ediyor. Çünkü yatırımla ilişkili bir kavram. Hoş ben altının, salt altının yatırım aracı olarak değerlendirilmesini ya da öyle salt altının çok sağlıklı bulmuyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
7: Biraz da hocam altının biz Türkiye ekonomisi alakası olmuyor bazen. Dünyaya bağlı
6: tabii
7: olarak.
6: FED'e bakmak lazım. FED'e faiz oranlarına bakmak tabii, lazım. Faiz açıklamasına bakmak işte lazım.
7: Trump akşam kalkıyor bir açıklama yapıyor. Sabah kesinlikle kalkıyor bir açıklama yapıyor. Yani o anda bir düşüp bir çabiliyor. İşte Brent petrol $80 altına falan inmişti. Tamam güzel dedi. Tekrar 90'ların üzerine çıktı.
6: Doğrudur.
7: Yani yansıyor. İşte altın bir herkes 10 bin lira bekliyordu. Bekliyordu. Ama tam tersine döndü. 6 bin lira düştü. Yani bunları artık öngöremiyoruz. Dünyanın şeysini öngöremiyoruz. İşte ilk başta Ukrayna, Rusya savaşı vardı.
6: Evet.
7: Bir o belirsizlik oldu. Şimdi Amerika, İsrail, İran
6: evet.
7: maalesef hep Türkiye'de, ülkemizde de ateş çemberin içerisinde olduğu için gerçekten bazı şeyleri frenlemek zorunda kalıyoruz.
6: Kesinlikle. Şimdi diyorum çok iyi yere değindim. İran'la Amerika arasındaki durum ne olacak? Belirgin değilken. Evet. Bu uzun sürdürülebilir şey bir şey olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele. Hani hiçbir savaş, tırnak içinde evet. savaş diyorum. Evet. Öyle olmuyor. Yani gün gelecek bitecek illaki ama altın ve ikisinin arasında böyle bir korelasyon çok anlamlı gelmiyor. Etkiliyordur evet. illaki muhakkak ama hani ya da Hatta ta şeye gideyim ben, oradan gireyim. Dünya ekonomi tarihinde sistematik ekonomik uygulama diye tanımlanan bir dönem başlar. İşte merkantilizm diye bir felsefe var, malum biliyorsun sen de. İşte o teoriye göre, o anlayışa göre o dönemde dünya serveti sabit ve altından oluşuyor. Dolayısıyla o dönemde sabit olan bu altın rezervine en fazla sahip olan ülke hem en güçlü hem sosyal refahı en fazla olan ülke. Dolayısıyla bu noktada iki şekilde bu altını siz kendi ülkenize getirebilirsiniz. Ya işgal edeceksiniz o rezervleri elde etmek için, ya da ithalatı sıfırlayıp, mümkün olduğu kadar sıfırlayıp ihracı artıracaksınız ki altın gelecek. Bakın bahsettiğim bundan 300 yıl önce. Değerli maden ekonominin gücünü belirliyor. Her şey ona bağlı. Ama devam eden süreçte fizyokratlar gelmiş, klasik ekonomi devreye girmiş, para sistemleri devreye girmiş. Hep ama neye bağlı, neye endeksli? Altın endeksli. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı döneminde de altın standardı vardı. 1944'te Bretton Woods Anlaşması yapıldı, altın standardı vardı. Yani tamam dolar anahtar paradır ama altın endekslidir. Sonra sistemin işte 73'lerde falan işte çöküşüyle ilgili bir süreç, ama hala öyle. Ben altının şu an böyle bir tabir yerindeyse dip görmüş olmasının belki yakın zamanda böyle ivme göstermeyecektir ama orta vadede normal seyrine döneceği kanısındayım. Çünkü yeni bir para sistemine geçilecek olsa bile bir endeks muhakkak olacak. O da muhakkak ki yine en değerli, işte en değerli derken kabul gören en değerli maden altındır. Altının ben uzun vadede değil, hatta orta uzun vadede 3-5 sene içerisinde normal seyrine döneceğini düşünüyorum. Çünkü savaş ilelebet devam etmeyecek.
7: Mutlaka edemeyecektir. Çünkü şu andaki düşme de yani para piyasada paranın dolaşmasını azalttı.
6: Kesinlikle öyle.
7: Çünkü 7000'lerde altın alan kişiler oldu, vatandaşlar
6: elbette,
7: oldu.
6: Elbette.
7: Düşünce ya işte zarar etmeyeyim, bozdurmayayım. Bu da biraz da işte görüyoruz piyasada nakit sıkıntısı.
6: Kesinlikle
7: var.
6: Öyle. Şu an acayip bir öyle durum var. Kabul etmek gerekir. Herkes çünkü var olanlar da oraya aktarınca şu an döngüde problem yaşanıyor. Var, problemler var. Bunu görmek lazım. Ama diyorum ya mesele ya bunları sosyolojikte bir siz de söylediniz işte biraz önce, ikinci alanım benim sosyoloji. Toplumsal bilinç ve bilinçli toplum başlıklı bir günlük yaşamda kullanılırken cümle içerisinde bunları aynı anlamda kullanıyoruz genelde ya da kullanılıyor. Bu ikisinin birbirinden farkını ortaya koyan bir yazı hazırlamıştım. Üzerinde çalışarak. Temel fark şu. Hani işte biri bunların var olan durumun farkında olmak.

0: etmeniz lazım, enerji bağımlılığınızı düşürmeniz lazım. Formüller belli, 3 aşağı 5 yukarı, ama bunu yaparken karar vericiler belki de devreye girecekler.
1: Mutlaka.
0: Ama yine de umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada altın alayım mı almayayım mı diye soran önceki dönemlerden öğrencilerimden birisidir. Sevdiğim de birisi, ismi önemli değil. Ya uzun vadeli düşünmek gerekir. Hani yarın ne olacakla ilgili bir yatırım tekniği zaten olmaz. Dolayısıyla ben kişisel kanaatim bu. Öngörü bu sadece. Yani böyle bir sözleşmem yok altın üreticileriyle, altın piyasası, öyle bir şeyim yok.
1: Yatırım tazici olmayan şartıyla yani.
0: Elbette. Yani
1: piyasanın yarın ne olacağını kestiremiyoruz.
0: Kim FED faiz kararının ne olacak kim
1: bilemiyor.
0: Bilemezsiniz. İran, ABD ne kadar bitecek bir gün, ama ne zaman bilemem. Bilim hani bunlarla ilgili öyle o falan filan, ben çok kesin ifadelerin çok sağlıklı olmadığını, ama öngörüm orta vadede altının normal seyrine dönüşeceğiyle alakalı. Şu an mesela Türk lirası çok baskılanıyor malum.
1: Evet.
0: Bilinen bir gerçek.
1: Bu ihracatçımıza biraz
0: birinden başlayınca diğerini
1: işte,
0: böyle
1: evet işte
0: çok girift bunlar. Evet, oradan başka yere, benim asıl değinmek istediğim, zamanımızda çok verimli kullanabilme adına ya çok sohbet ederken yine böyle konunun uzmanı, bizden yetkin olan insanlarla da işte bir araya geliyoruz, zaman zaman sohbet ediyoruz öyle veya böyle, en azından kendimizce, belki karar alıcı değiliz ama en azından hiç değilse fayda üretebilme adına bilgi şekillendirmeye, bilgi üretmeye çalışıyoruz. Tarımla alakalı konuşmakta fayda var.
1: Kesinlikle o konuya gelmek istiyordum hocam. Çünkü sizde yakın çevrede, köyünüze dahi, ilçenize dahi gitmişsiniz. İşte oradaki üreticilerimizi konuştunuz, görüştünüz birebir. Neler var tarımda hocam?
0: Sahada olma fırsatım oldu. Dolayısıyla benim için de iyi bir tecrübeydi. 3 ay, hemen yılbaşından önce, 3 ay boyunca felahiyeliyim ben. Gene de öyle olur ya, felahiyelilere selam olsun. Bize göndermiş olalım elbette. İzleyen herkese selam olsun. 3 ay boyunca felahiyede tüm köylerini istisnasız, hatta bazı diğerlerine göre biraz daha yerleşim büyük olan yerlerde 2-3 defa olmak üzere gittiğimiz yerde, işte oradaki insanlarla, çiftçilerle, hayvancılarla, oranın yerel esnafıyla görüşün, bu ekonomik süreçle alakalı nedir, ne değildir, ne oluyor, işte talepleri nelerdir, sıkıntıları nelerdir, neyle ilgili, Türkiye'nin genel durumuyla ilgili kanaatleri nedir, ne değildirle alakalı. Dolayısıyla oradan elde ettiğim verileri işte hem ekonomik boyutuyla hem işte sosyolojik boyutuyla harmanlamaya da çalıştım. Bununla ilgili bir kaba dosya oluşturdum. İşte ilgili yerlere bunu aktarma fırsatım da oldu. Şimdi bir kere kırsalda, bizim oralardayken bu zaten atasözüdür. Şey derler. Bir ambar buğdayın bir avuç mostrası olur derler. Bilirsiniz.
1: Biliriz.
0: Dolayısıyla hani oradakini model aldığımız zaman genele ne kadar atfedilebilir bilmiyorum ama kırsaldaki sorunlar 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle kırsalda aynıdır diye düşünüyorum. Tabii bizim Felahiye'deki sorun 3 aşağı 5 yukarı Yahyalı'da da atıyorum Pınarbaşı'da da ya da Develi'de aynıdır. Marmaris'te aynıdır diyemem.
1: Evet.
0: Yani coğrafya öyle bir algı ortaya, orada da vardır, başka sorunlar vardır ama
1: mutlaka.
0: Burada bahsettiğimiz tamamen kırsal. İşte bu hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle hemhal olan insanlarla alakalı. Özellikle tarım için söylüyorum. Bir önce söyledik ya, hissedilen ekonomi ve makro veriler. Makro veriler aslında bu anlamda bakıldığında o gayri safi yurt içi hasılada bir büyüme var. İşte enflasyonda oranında göreli düşüş var. Ne bileyim ben, açıkçası Türkiye ekonomi büyümesi, vatandaş diyor kardeşim, hissedilen ekonomiden bahsedelim diyor. Yani oradaki rakamlar tamam eyvallah da bana yansımasından bahsediyor. Adamın haklı olarak derdi girdi fiyatı, işte mazotun fiyatı,
1: evet,
0: gübrenin fiyatı, tohumun fiyatı, sulama, enerji maliyetleri. Şimdi bunların her birini düşündüğün zaman vatandaş finansmana erişimle ilgili problemle, öyle şeyler duydum ki orada. Şimdi bunların haliyle ödemelerin yapılacağı bir takvim var.
1: Mutlaka.
0: Takvim neye göre tayin edilmiş olması gerekir? Bu vatandaşın tohum alıp ekim dikim dönemine, ama ekim dönem dikim

0: döneminden sonra ödeme, o zaman aldığın ödemenin pratikte kullanılabilir işlevsel bir tarafı kalmıyor. Şimdi finansmana erişim tamam, iyi, güzel. Devletin sağladığı katkı var da buradaki koordinasyon, anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Yani, harman zamanı.
0: Aynen öyle, eyvallah. Harman yani zamanı. Dolayısıyla burada benim gözlemleyebildiğim, hani tarım göz ardı edilmiş ifadesi çok belki suçlayıcı olur. Göz ardı edilmiştir demek istemem ama tarımın bizim ülkemiz açısından stratejik önemi ile tarımsal politikalar arasında ya da tarımsal politikalar için geliştirilen model arasında bir uyumsuzluk var gibime geliyor. Şimdi düşünün, Türkiye tarım ülkesi diyoruz. Yani tarım ülkesi dediğimizde insanlar şunu anlamasın. O tamam, o zaman yine orakla, işte tırpanla falan, evet, değil ya. Tarımın tabii endüstri boyutu var elbette. Tarımın
1: modernleştik.
0: Elbette. Ama burada tarım cidden göz ardı edildi. Çünkü tarım sadece işte ürün ürettik hadi bakalım değil. Tarım ciddi sosyal denge demek. Evet. Benim nazar, ben öyle değerlendiriyorum. Tarım milli gelir demek. Tarım ihracat demek. Tarım cidden adalet demek kimi zaman. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla tarım insanların zihninde bu belirgin olmayan durumda enflasyonun etkisiyle, işte satın alma gücünün azalmasıyla beraber mazot ne olacak kaygısındaysa, hay Allah, ben işte şeye finansal kaynak sağlıyor devlet, tamam eyvallah sağ olsun da, ama istediğim zaman
1: evet, hani olmuyor.
0: Olmuyorsa, prosedürlerle ilgili problemler yaratılıyorsa, ya çok basit bir örnek söyleyeceğim. Hani bazı şeyler belki hani cidden makro dengelerle ilgili olduğu zaman anlık müdahale edilebilir şeyler değil, ama vatandaşın orada çok basit, çok basit ya, hani yerel düzeyde halledilebileceğine inandığım sorunları var. Şimdi bunu söylediğim zaman yine suçluyor gibi algılamasın ama durum bu. Vatandaş orada böyle bir talepte bulunuyor. İşte felahi üzerinde söylüyorum. Madem öyle geldik, evet, göre halkına da bir katkı. Bunu dosya olarak zaten ilgili yerlere aktarmaya çalıştım ama burada da fayda yaratsın isterim. Ya sulama birliği o ilçeden almış, hani felahi bir ilçe netice itibariyle başka bir ilçeye yetki verilmiş. Ya sebep, hani haklı bir gerekçe var mı? Orada darılı gölet var orada, hani bunun yürütülebilmesi için imkanlar da, daha önemlisi bu hayvan küpeleme meselesi vardır bilirsiniz, doğum yaptıktan sonra, evet, hayvanlarla, evet, alakalı. Bunu duydum, Allah Allah dedim, hani bir yere koymaya çalışıyorum. Hani felahiyede de veteriner var mı? Var. Peki küpeleme yetkisi neden işte başka bir ilçeye ya da merkeze alındı? Hani diyorum, tasarruf tedbiri mi acaba oraya? Lan veteriner var zaten. Veteriner var. Başka ilçeyi ya da merkeze arandığında tamam birkaç tane biriksin de öyle gelelim deniyor. E peki o sırada bu hayvanın başına bir hal gelirse? Hani bir hayvancılıkla da ilgili, tarımla da ilgili bunları stratejik boyutuyla değerlendirdiğimizde bunlar için uygulanan modelin ben örtüşmediği kanısındayım. Gereken hassasiyet. Göz ardı ediliyor, yanlış olur. Çünkü yığınca tarımsal destek uygulamaları vesaire falan. Ama bir sistemsizlik var. Bunun somut örneği ta nerelere yansıyor? Şeyden bahsettik. Çiftçi kazanamıyorum diyor. Tüketici pahalı diyor. Ya burada bir problem, ta oralara yansıyan durumlar var. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani o girdi maliyetleri beraberinde verimsizlik. Ya bir kere verimsizlik muhakkak var, bu kesin. Ya çiftçi bir taraftan kazanamıyorum deyip bir taraftan da tüketici pahalı diyorsa, ya birinden biri tırnak içinde yalan söylüyor. Eğer ikisi de doğru söylüyorsa, ki bunu doğru olduğunu yaşamda görmek mümkün, o zaman bir uyumsuzluk var demek, bir sistemsizlik var demektir. İlla ki ara maliyetler vardır, nakliyedir, soğuk depodur, lojistiktir vesaire, ama ya bir yerlerde bir problem var. Ve tarıma ben gereken, hele ki şu son dönemde tarımsal faaliyetler daha çok böyle şey gibi, hani stratejik bir alan değil de enflasyon düzenleyici bir alan olarak değerlendirilmeye çalışıyoruz, üretimle ilişkilendirilerek. Halbuki stratejik bir alandır ya, tarımdan bahsediyoruz. Yani düne kadar sıralama yapıldığı zaman Türkiye belli, evet, ürünlerde özellikle liste başı devam ederken, ya sorunlar yumağı çok mu?
1: Çok. Çok. Aşılamayacak şeyler değildir.
0: Değil.
1: Değildir
0: değil,
1: hocam.
0: Değil,
1: gerçekten
0: değil.
1: Değildir.
0: Olmadığını ümit ediyorum. Kesinlikle. Çünkü bunlar ölçülebilir şeyler. Yani üstad, mali müşavirsin, meslek mensubusun, yıllarını verdin. Ya bunu meslek mensupları ve alan ilgilileri bilir. günlük yaşamda belki hani amiyane bir ifade gibi görüyor olabilir ama bu işin mantığı bu. Evet. Muhasebede şey vardır hani, giren borcu çıkan alacaklıdır. Evet. Hani ölçülebilir bir şey bu. Evet. Mantık aşağı yukarı aynı. Hani ölçülebilir şeylerden bahsediyoruz. Hani bunun topluma maliyeti erken ölçülmez. Etkileri daha çok sonra ortaya
1: çıkar. Daha sonra ortaya çıkar mutlaka.
0: Ama bahsettiğimiz parametreler belli. Belli. Yapılabilir şeyler var. Burada şeye hiç girmiyorum. O tüm başka boyuta götürecek bizi ki sabah etmemiz lazım. Evet. O da ne? Peki burada ahlaki boyut sorgulanmalı mı? Evet. Yani insanların bu noktada işte hani oraya hiç girmeyeyim. Çünkü o zaman iyice tefe koyup oynatırlar. Gerçekçi olalım. Doğru. Ben şey üzerinden gidiyorum. Veriler üzerinden gidiyorum. Vatandaşın algıladığı sıkıntı, iyi niyetle bir şeyler paylaşıyorum. Farkında olmak lazım.
1: Mutlaka.
0: Farkında olmak yetmiyor. Eyleme de dönüştürmek lazım. İllaki.
1: Evet hocam. Zamanımızın sonuna da geliyoruz.
0: O kadar
1: ya, 40 dakika
0: oldu mu o kadar?
1: Gerçekten yani. Evet.
0: Ya kusura bakma, ben diyorum ya, başlayınca belki de böyle bir...
1: Gerçekten güzeldi hocam. Yani değindiğiniz ana başlıklar, konular ve bunu da birebir sahada yapmanız, aktarmanız gerçekten çok güzeldi. Başka benim unuttuğum hocam sormaya sizin eklemek istediğiniz varsa onları da alabiliriz tabii ki.
0: Şöyle teşekkür ederim. Her zamanki çok naziksin. Şöyle bir şey paylaşayım. Niyetimiz isimleri şimdi paylaşmam çok anlamlı olmayabilir. Tam şekillensin ama bu vesileyle seni de zaten zihnimizden geçiriyor idik. Bir şey paylaşmak isterim. Tamamen günlük ekonomik algılardan ya da günlük ahkamlardan uzak, daha böyle bilimsel verilere dayalı, öngörülebilir, geçmişten geleceğe köprü kurabilecek ya da o inşayı ortaya çıkarabilecek, siyasetten bağımsız, tamamen halkın anlayabileceği şekliyle ama akademik verilere dayalı ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu adı altında bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ilkeli ama emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde elbette ki akademisyenler, meslek mensubu insanlar, konunun uzmanı, tabiri caizse hem alan hakimiyeti olan ama hem de bunları anlatabilme ya da yazabilme yetkinliğine sahip iyi niyetli ve ticari olmayan, tabii bunu özellikle vurgulamak istedim, ticari olmayan bir platform oluşturma çabasındayız. Dolayısıyla bu vesileyle buradan onu belki diğer arkadaşlara karşı nezaketsizlik olacak, birlikte söylememiz gerekirdi ama en azından kendi, hem onlar hoşgörüsüne sığınarak hem de bu olayın belki de tabir yerindeyse onlar da kabul edeceklerdir. Fikir babası olarak ben Fatih'im senin de bu platformun içerisinde olmandan büyük keyif alacağımızı, gücümüze de güç katacağını, farklı soru, bunu hep paylaşmışızdır seninle de. Verilen cevaptan ziyade sorunun kalitesidir aslında o cevabı verilen. Sorunun kalitesi önemli. Dolayısıyla bu noktada da hem meslek bilginle hem soru geliştirme yöntemlerinle aramızda olmandan biz keyif alırız. Dolayısıyla ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu da altında inşallah emin adımlarla yürüteceğimize inandığımız siyasetten ve günlük algılardan bağımsız, akademik verilere dayalı ama dediğim gibi halkın da anlayacağına inandığımız bir üslupla bir şeyler yapma gayreti
1: olacağız. O dil çok önemli hocam gerçekten. Çünkü halkımız yani geri geliyor, bizler de o kelimeleri bilemiyoruz bazen.
0: Estağfurullah ama yok, doğrudur.
1: Gerçek, yani
0: bunu bir şey bile hayata
1: önemli olan, gerçekten şu programda da bazen işte bizim vatandaşlarımız, bizlerin anlayacağı dilde dile getirmeye çalışıyoruz.
0: Doğrudur. Harman dönemi bunun en iyi örneğiydi elbette. Evet, insanlar hemen o Harman dönemi anladı falan diye. Doğrudur. Yani, katılıyorum.
1: Çünkü yani bazen her şey kitapta yazdığı gibi olmuyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok yerinde. Kesinlikle öyle. Yani. Dolayısıyla dediğim gibi açmazlarımız çok fazla olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti cidden çok güçlü bir devlet.
1: Mutlaka tabii ki.
0: Çok, bakın Türkiye'de ilk, hatırladım, hafızam yanıltmıyorsa ilk istikrar paketi, biz istikrar paketini için yap. Ne kadar süremiz var fazla uzatmak istemiyorum ama.
1: Tabii buyurun hocam.
0: İlk istikrar paketi, sistematik ilk istikrar paketi 1958. İstikrar paketi ne olur? Demek ki ekonomik darboğaz var ki. Bak, 1958'den bugüne gelinceye kadar yığınlarca kez. Çoğunu belki kitabi bilgi ya da üstadlardan öğrendiğimiz ama büyük kısmına da birebir şahit olduğumuz darboğazlardan geçmiş. Şu an hala, hele şu son dönemi göz önüne aldığımız zaman, şu Türkiye'nin yaşadıklarını, ya bakın yanlış politikaları yanlış olduğunu söylemek lazım. Aksi halde onun yanlış olduğu söylenmezse o olan iyiymiş gibi algılar. Bunların hem ekonomik maliyeti hem toplumsal maliyeti
1: ortaya çıkar.
0: Hadi bunlar doğal afet. Pandemi yaşadı bu ülke. Bakın bunun maliyeti.
1: Tabii.
0: Deprem yaşadı. Allah ölenlere tekrar rahmet eylesin. Deprem yaşadı ki bu ciddi çok büyük bir felaket. Bu ülke hain bir darbe girişimi yaşadı. Şimdi bunlar ama bununla beraber bir de politikalarla alakalı da ya bunu söyle, yani yanlış anlaşılacak bir durum değil. Onun için çok rahat konuşuyorum. Diyorum ya, hedef tahtasına kimseyi oturtmuyorum ama bir şey yanlışsa yanlıştır kardeşim. Bu ülke faiz enflasyon konusunda, faiz neden enflasyonsu hatırlarsınız. Ya bununla ilgili 2,5-3 sene problem yaşadı. Bunun maliyeti, bununla uğraşıldı ya. Ya bu kadar olmamalıydı. Bunun bile maliyeti var. Kur korumalı mevduat.
1: Evet.
0: Ülkeye büyük bir maliyet. EYT bakıldığı zaman o yaşasın. Ya tamam da şimdi tüm bunların üstesinden gelebilen bir ülkenin gücünden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi demek
1: istedim? Kesinlikle hocam.
0: Daha saymadıklarım var da hani bu da derdim kimseyi suçlam ama bir şey yanlışsa o yanlıştır ya. Bundan ders çıkarıp yüzleşip biz içinde bulunduğumuz sarmaldan nasıl çıkılacağını istinaden bir politika geliştirmek gerekir diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İnşallah iyi olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Siz de program başında buyurduğunuz gibi bugün sezon finaliydi programımızın, mali gündemin. İnşallah iki ay sonra yeni bir sezonda, yeni heyecanda.
0: İnşallah.
1: Sizleri de ağırlamaktan keyif diyoruz gerçekten
0: çok
1: hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: İşte bu yayın döneminde de suçlu lisan ettiysek bizi takip edenler, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin özür dileriz. Ama inşallah yeni yayın sezonunda yeni heyecanlarla, yeni konularla
0: inşallah
1: görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kal diyoruz. O zamana, yeni sezona kadar sağlıklı hoşça kalın, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
4: Acil Çağrı Merkezi'ne asıl ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
3: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
5: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
3: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
7: gerekiyor.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
3: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı yeni partinin Kayseri İl binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
4: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
3: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
5: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
3: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
8: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çelo

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asıl ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenmiştir. düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Yayın tekrarı.
3: Gençler kendi sesleriyle kendi hikayelerini anlatıyor. Yarınların sözü bugün bu ekranda. Yeni nesil anlatıyor, Rabia Akburak'ın sunumuyla her çarşamba saat 12'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Kayseri'den Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugün çok farklı bir konukla karşınızdayız. Merhaba, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz?
5: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
5: Adım Alexandra. Rusya'dan geldim.
4: Hı hı.
5: Böyle. Kayseri'de yaşıyorum.
4: Çok güzel. Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun?
5: 20 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Bölüm RTS, Radyo Televizyon
4: Sinema.
5: Evet, böyle 3. sınıfım.
4: Çok güzel. Peki neden Türkiye'yi tercih ettin? Özel bir sebebin var mıydı?
5: Yok, çocukken her zaman tatil için buraya geliyordum. Annemle gezmek için tatil falan Antalya tarafa genellikle. İstanbul'a gittim önce ve orada kültür ve insanlar çok güzeldi, beğendim ve denemek istemiştim. O yüzden seçtim, geldim. Özellikle yok, aslında İzmir'e gitmek istemiştim ama olmadı. O yüzden Kayseri böyle oldu.
4: Peki Erciyes Üniversitesi'ni neden tercih ettin? Nasıl buluyorsun?
5: İnternete çok bakıyordum. Üniversite çok iyi ve okumak için yabancılar o kadar zor değil. Daha kolay. Böyle mesela İstanbul'da üniversiteler zor oluyor okumak falan. Ama Erciyes Üniversitesi'de daha kolay ve diploma güzel olur. O yüzden böyle. Hı
4: hı. Evet, Erciyes Üniversitesi'nin diploması aslında birçok ülkede geçerliliği var. Hı hı. O yönden güzel bir üniversite bir yönden de. Hı hı. Peki mezun olduktan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Kayseri'de ya da Türkiye'de kalmayı düşünüyor musun? Yoksa yurt dışına mı gitmeyi düşünüyorsun?
5: Hala bilmiyorum, seçmedim. Ama Türkiye'ye aslında beğendim ama Kayseri'ye kalmak hiç istemiyorum. İstanbul'a olabilir. Ama istiyorum Amerika'ya. Çünkü bizim bölüm daha böyle orada çok geniş, çok ünlü, daha para orada kazanabilirim. Ama burası böyle zor olabilir. Ve Rusya'da o kadar meşgul değil bu bölüm, bu yön. O yüzden umarım Amerika ya da Avrupa'ya geçeyim.
4: Çok güzel. Peki Rusya'da nasıl? Mesela da televizyon sinema bölümü ya da üniversite okumak nasıl?
5: Ben hiç okumadım bu bölümde orada ama birkaç ay bir üniversite okudum orada. Bölüm İngilizce öğretmeni falan. Beğendim ama bence yabancılar için orada çok zor olabilir. Tüm sınavlar böyle konuşarak geçiyorlar. O yüzden zor olabilir.
4: Evet, Rusya'da aslında sınavlarını diğer bölümlerde de aynı şekilde, mesela tıpta, işte İngilizce bölümünde ya da başka bölümlerde, evet, aslında sınavlarınız ya da dersleriniz aslında konuşarak oluyor. Yani sizin konuşmanıza dayalı oluyor. Yani eğer işte Türkiye'den Rusya'ya okumaya gidecek bir öğrenci varsa, öyle bir düşünceniz varsa, üniversitelerin bazıları, değil mi? Ya da genel hepsi mi öyle, yoksa bazıları mı böyle?
5: Hepsi değil ama çoğunluk. Mesela mühendislik olabilir, bazen sınavlar böyle yazarak geçiyorlar ama genellikle konuşarak. Sen 3 soru alıyorsun. Ondan sonra 3 soru böyle konuşarak cevap vermelisin.
4: Hmm. Yani sizin bir 3 sorunuz oluyor önünüzde. O 3 soruya konuşarak, yani yazılı değil, konuşarak hocayla birebir aslında bir nevi cevap vermen lazım ki o sınavı geçebilesin. Hı hı. Burada da tam tersi yazılı oluyor. Peki senin için daha mı kolay?
5: Tabii ki. Mesela eğer ülkemde okusaydım daha aynı fark etmez. Ben Rusça çok iyi konuşuyorum, çok iyi her şey söyleyebilirim. Ama eğer mesela şimdi RGS'te konuşarak sınavlar geçseydi çok zor olmuş. Mesela ben o kadar iyi konuşmuyorum, biliyorum, hata yapıyorum ama yazarken daha zaman var ve daha çok düşünebilirim. Ama konuşarak zor oluyor. Mesela şimdi konuşuyoruz ama böyle zor konular değil. Hı hı. Böyle
4: basit konular daha, hı hı, çok.
5: Evet.
4: Peki Türkiye'ye gelmeden önce buraya karşı bir algın, bir düşüncen var mıydı? Ne düşünüyordun Türkiye hakkında?
5: Güzeldi. Söyledim çünkü buraya geliyordum tatil için. Her şeyi beğendim. Hiç böyle kötü şeyleri görmedim. Ama, hı-hı, gelince tabii ki çok sorular çıktı, bir şey buldum böyle, böyle evet.
4: Hayal kırıklığına uğradığın şeyler oldu mu? Ya işte ben böyle bilmiyordum ama böyleymiş, evet, dediğin. Ya sen en çok üzen şey, en çok zorlandığın şey ne oldu bu konu burada?
5: Şimdi din olarak çok zor olmuş çünkü böyle özellikle Kayseri'de tüm yurtlar, bence tüm yurtlar böyle çok din, böyle ilahiyat falan. O yüzden zor oluyor. Mesela nasıl giyiyorum sıkıntı çıkıyor. Hocalar sevmiyorlar. Ben de o kadar sevmiyorum ama alıştım. Rusya'da her zaman hiç sıkıntı olmuyordu.
4: Evet. Bu arada Alexandra, yani Sasha aslında bir ismi de böyle kısaltım olarak Sasha diyormuş arkadaşları. Yayından önce konuşmuştuk. 3 sene bir yurtta kalıyor burada, özel bir yurtta. İsmini vermeyeyim, bir yurtta kalıyor. Daha sonra 3 senenin sonunda hani giyimin buraya uygun değil diyerek yurttan atılıyor. Doğru değil mi?
5: Evet,
4: anlatır mısın bize biraz?
5: Bana hiç haber vermedi. Ben orada 2 yıl kalıyordum. Bir, hı-hı, müdür var mıydı? Hiç soru çıkmadı. Her şey yolunda. Bana hiç haber, böyle giymesin, hiçbir şey söylemediler. Ondan sonra müdür değiştirdi. O da hiç bana söylemiyormuş. Ben bir yıl boyunca yaşadım. Nasıl isterim giyiyordum. Ama ne zaman? 3 ay önce bana söylemiş. Burada devam edemezsin, burada kalamazsın, daha başka bir yurt
4: bulman gerekiyor, başka,
5: evet,
4: bir yurtta bulman gerekiyor
5: çünkü sen böyle giyiyordun. Ama bana bir yıl boyunca hiç söylememiş. Mesela eğer söyledi böyle giymesin, ben tabii ki tamam, senin kurallar, ben böyle giymeyeceğim daha. Ama bana hiç haber vermedi, böyle çıkacaksın, böyle
4: direkt yurttan attı.
5: Evet,
4: yani sana herhangi bir uyarıda bulunmadan ya da daha önce hani, evet, böyle bir kuralımız var, böyle giyinemezsin, böyle yapamazsın demeden aslında seni yurttan çıkarmışlar.
5: Evet. Ve çok geç söylemiş bana. Ağustos'ta bana söylemiş. Bir hafta sonra okul başlar. Böyle çok garip olmuş.
4: Peki nasıl oldu diğer yurda geçme sürecin? Yani senin için zor oldu mu bulman falan?
5: Evet, şimdi de zor oluyor. Böyle çıkarken böyle ceket giymek lazım. Çünkü
4: burada da diyorlar mı?
5: Evet, burası ikinci kez gelirken bana söylemişler, biz de böyle giymiyoruz, biz de kapalı böyle.
4: Hmm. Yani ben de şaşırdım doğrusu aslında, hani, hı-hı, belki hani işte o şeyi yaparken, kuralları imzalarken ya da işte sözleşme yaparken aslında genelde yazmazlar kıyafet şu bu falan, hı-hı, diye, ama şaşırdım ben doğrusu. Yani senin için aslında kötü
5: ama
4: olmuş.
5: Genellikle mesela ben Hristiyanım, hı-hı, ve bana hiçbir şey değmezler. Çünkü bu benim din, ben sizin için size kabul ediyorum, siz de beni kabul edebilirsiniz. Evet. Ama olmuyor.
4: Evet. Ya aslında öyle gerçekten. Yani insanın nasıl biri olduğuna bakmak gerekiyor. Hani dini, hı-hı, dili, ırkı zaten evet. Türkiye'de de genelde böyle olması gerekiyor. Din, dil, ırk gözetmeksizin. Yani herkes eşittir. Herkes, hı-hı, aynıdır.
5: Evet.
4: Yani ama buna bazı insanlar tabii ki suistimal edebiliyor. Bunu bu şekilde kullanmayabiliyorlar. kötü. Keşke öyle olmasa gerçekten. Hı hı. Ya çünkü şöyle, aslında bu bir nevi Türkiye'nin işte turist almasını da engelliyor. Hı hı. Çünkü diyor ki turist, buraya geldiğinde, buraya bak gelmek, yaşamak istediğinde ya da burada oturmak istediğinde, ya diyor burada diyor benim diyor işte rengimi, dinimi, ırkımı, hı hı, işte şunun bunun mu örneğin kabullenmiyorlar. Ben neden geleyim diyor. Peki Rusya'da nasıl? Hani kıyafet karışılıyor mu çok fazla?
5: Yok, kıyafet hakkında hiç kimse hiç bir şeysine değmez. Bizde erkekler de çok farklı. O kadar bakmıyorlar böyle. Bilmiyorum, bakmıyorlar hiç. O yüzden kızlara alıştılar. Nasıl istiyorlar böyle giyiyorlar. Ama burası daha sıkıntı çıkıyorlar.
4: Burada çok zorluk yaşadın mı işte kıyafet ya da, evet, böyle erkekler açısından?
5: Yabancılar da Rusya'da o kadar hiç kimse bakmıyor. Mesela tamam siyahsın, hiç kimse seni bakmaz. Çünkü günümüzde çok insanlar geliyor, turistler geliyorlar, okumak için de geliyorlar. O yüzden hiç kimse seni bakmıyor. Afrika'dan şimdi çok insanlar geliyordur Rusya, Çin'den de çok geliyorlar ve herkes böyle boş ver bakıyorlar.
4: Peki Kayseri'yi nasıl buldun?
5: Kayseri bulmadım, Erciyes Üniversitesi buldum, böyle buldum. Bursa'ya da gitmek istemiştim, İstanbul'a da, İzmir'de, ama orada hayat daha pahalı ve üniversite daha zor okumak. Hı hı. Özellikle yabancılar için. Ama Erciyes'te daha
4: basit, daha kolay,
5: evet, aslında, evet,
4: okumak.
5: Ama diplom çok iyi. Erciyes'te, evet, diploması çok iyi.
4: Çok güzel. Peki burada en çok zorlandığın şey ne oldu? Seni en çok zorlayan, en çok?
5: Üniversitede mi?
4: Hı hı.
5: Dil. Ama bilmiyorum, alıştım. Güzel. Mesela ben düşündüm ki sınavlar konuşarak geçecek, ama konuşarak değil, yazsam tamam iyi, o zaman alıştım. Ama hala bence din. Hocalar, herkesi seviyorum. Herkes iyi. Evet.
4: Peki dersi dinlerken ya da böyle sınavlara çalışırken zorlanıyor musun çok fazla?
5: Evet. Ders boyunca o kadar anlıyorum ama böyle kafada hiçbir şey kalmıyor. Duydum gitti, böyle olur. Ama sınavlar bir hafta önce hazırlamak başlıyorum. Okuyarken daha kolay oluyor. Ve benim bölüm o kadar zor değil. Mesela çok arkadaşlar var mühendislikte okuyor. Onlar için daha zor oluyor. Çok zor. Ama benim fakültem o kadar,
4: evet, biraz basit, daha kolay bir fakülte. Evet. Aynen. Kolay bir bölüm aynı zamanda. Hı-hı. Ve güzel yani, seven, hı-hı, bu işi yapmayı sevenler için. Sen de aslında bir nevi meslektaş sayılırız ileride. peki Rusya'daki mesela gençler bu savaş hakkında hani ne düşünüyorlar? Düşünceleri ne yönde? Genel olarak hani arkadaşlarının, çevresinin?
5: Herkes aynı. Hiç kimse bu savaşı istemiyor. Herkes için çok zor oluyor. Herkes de orada aile var. Bence çünkü önce bir
4: aslında Rusya ve Ukrayna aslında birlikteydi önceden.
5: Evet,
4: yani aynı tek bir ülke gibilerdi.
5: Evet, Azerbaycan, bunlar tüm aynı ülke. Şimdi savaş nereden çıkmış bilmiyoruz. Çok garip.
4: Evet, gerçekten üzücü bir olay. Umarım savaş biter. Hiçbir bence yer, var, hiç kimse ölmez. Hiçbir vatandaş, hı-hı, ölmez. Peki kaybettin, oldu mu hiç?
5: Evet. Büyük babam tarafında onun oğlum ölmüş. Daha insanlar da ölür ama.
4: Evet, hala insanlar ölmeye devam ediyor. Keşke, hı-hı, savaşlar hiç olmasa. Keşke güzel bir dünya olsa. İnsanlar, evet, yaşasa, yaşama özgürlükleri olsa. Umarım temennimiz en yakın zamanda bütün savaşların durması ve geçmesi olur. O şekilde. Peki, yapay zeka şu anda çok fazla gelişiyor. Hı hı. Onun hakkında düşüncelerin neler? Ne düşünüyorsun?
5: Şimdi güzel bir şey bence. Ama eğer o kadar gelişmeyi devam edecek, bence daha zor olacak ve kötü. Şimdiye kadar iyi bir şey, bize yardım ediyor falan, ama birazdan eğer o kadar fazla geliştirecek çok kötü bir şey olur bence.
4: Yani şöyle düşünüyorsun, şu anda yapay zeka çok işe yarıyor, çok iyi aslında. Fakat ilerleyen zamanlar daha fazla gelişeceği için bir nevi insanlar için de sorun oluşacak. Hani bir insanlar aslında işsiz kalacak gibi bir şey mi demek istedim?
5: Evet,
4: işsiz anladım. Olacak. Peki Rusya ve Türkiye aile ilişkileri nasıl? Örneğin işte çocuklara ailenin bakış açısı nasıl? Türkiye'de nasıl? Farklılıklar neler?
5: Sizde bence babalar çok farklı oluyor. Çünkü ben sokakta görebilirim. Sizin erkekler daha böyle koruyucu falan. Böyle korumak istiyorlar. Ve çocukları herkes çok seviyorlar. Böyle bende kardeşim var, kız. O gelince buraya tüm erkekler sokakta böyle "Aa ne kadar tatlı çocuk" böyle yapıyorlar. Tüm erkekler çocukları çok seviyorlar. Bize böyle değil. Böyle erkekler böyle daha sert. Ve burası bu bence en büyük fark bu. Çünkü erkekler genellikle böyle koruyucu.
4: Erkekler aslında biraz daha koruyucu olduğu için işte çocuklara, kız çocuklarına ya da erkek çocuklarına aslında daha çok bağlı oluyorlar. Mesela işte kız çocuğuyla baba ilişkisi daha sıkı Rusya'ya göre Türkiye'de. Evet, genelde Türkiye erkekleri çocukları çok fazla sevebiliyor. Özellikle kız çocuklarıyla baba arasındaki ilişki çok daha farklı olur. Hatta şey derler, hani kız çocukları babaya, erkek çocukları da anneye daha çok bağlıdır denilir. Bu konuda tabii ki bu değişiklik gösterebilir. Genelleme bir cümle bu aslında. Rusya'da öyle değil mi? Rusya'da nasıl?
5: Bize böyle erkekler daha sert. Her şey hakkında böyle çocuklar hakkında sert, karı hakkında da
4: eşi, böyle, karısı evet. hakkında biraz daha sert. Peki Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsun?
5: Ben o kadar sevmiyorum. Çünkü böyle beni nasıl söyleyeyim? Çünkü koruyucu. Ben o kadar böyle sevmiyorum koruyucu falan, bu giyemezsin, burada gidemezsin, böyle ama tüm erkekler, Türk erkekler böyle bu yapamazsın, buna gitme, böyle korumak istiyorlar ama ben bilmiyorum, alışmadım. Babam böyle değil. Erkekler bizde böyle değil, böyle korumuyorlar, böyle takip etmiyorlar ama burası böyle çok.
4: Burada erkekler takip ediyorlar.
5: Evet.
4: Daha sonra çok fazla kıskanç oldukları için aslında karşıdaki mesela sevgilisinin ya da eşini kıskanıyor ve işte bunu giyemezsin, şuraya gidemezsin. Evet. Aslında biraz daha kısıtlıyor. Sen de Rusya'da böyle olmadığı için buna alışık değilsin. O yüzden Türk erkeklerini çok fazla sevmiyorsun anladığım kadarıyla.
5: Peki, seviyorum ama alışmadım böyle.
4: Yani alışamadın aslında kısıtlanmaya. Çünkü orada daha rahat. Peki çocuklar için nasıl oluyor? Örneğin büyüme çağındaki küçük bir çocuğu nasıl eğitiyorlar? Burada mesela şey olur. Örneğin bir çocuk düşecek. İşte üstüne titrerler. Aman düşmesin, aman bir şey olmasın diye. Rusya'da peki bu durum nasıl?
5: Mesela sen söyledin çocuk düşüyor falan. Bizde eğer gerçekten bir tehlikeli bir şey, tamam tabii ki kurtulacağız. Ama eğer mesela o kadar tehlikeli bir şey değil, söyleyebiliriz çocuğa. Mesela yapma. Yani gel, böyle bir şey. Eğer seni de
4: dinlemiyor,
5: tamam düşebilirsin ama düşerse gelecek kez böyle yapmayacak, çünkü geçen kez düştü, kendine
4: canı acıdı. Evet. Ve bunun farkına vardı. Bir dahaki sefere aynı hatayı evet. yapmayacak. Aslında bu nedenle böyle davranılıyor. Örneğin denize giriyor, boğulacak. Hani ona girme demiyor musunuz?
5: Diyoruz. Girme bir kez söyleyebiliriz, iki kez, üç kez. Eğer dinlemiyor, tamam git. Böyle. Tabii ki eğer gerçekten bir şey, tehlikeli bir şey, bilmiyorum.
4: Gerçekten zarar verecek, hayatını evet, tehlikeye atacak bir şeyse tabii ki koruyor. Fakat böyle küçük şeyler, örneğin düşmesi olsun. Mesela masaya çıktı atlayacak. Ya da işte bir koltuğun üstüne çıktı atlayacak. Atlama diyoruz, dinlemiyor. Tekrar diyoruz, dinlemiyor. O zaman diyor ki tamam, yapabilirsin. Evet. Sana bırakıyorum. Hani canın acıyacak. Bunu en azından canının acıdığını

0: Yani aslında çocukları da bir nevi biraz daha rahat bırakılıyor. Kendisi yaşayarak, o zorluğu çekerek öğreniyor aslında. Peki böyle şey kurallar var mı işte örneğin işte piyano dersi diyelim öğrenmek zorundasın hani ailesi onu ona gönderiyor. Senin öğrenmen gerekiyor ama mesela çocuk istemiyor ya da değil.
1: Aile bağlıyor. Ama genellikle istemiyorsa tamam daha bir şey seç, yapacaksın. Ama her nasıl ben biliyorum, her ailede çocuk bir şey yapmalı. Mesela hiçbir şey yapmak istemiyorum böyle değmez çocuk. Bir şey yapmalısın. Böyle bilmiyorum karate, dans falan, müzik bir şey %100 yapmalısın.
0: Yani mutlaka bir iş yapmalı, bir hobi
1: Evet.
0: edinmeli, bir
1: Evet.
0: işte spor ya da müzik bir şeyle ilgilenmesi, bir şey yapması lazım. Eğer
1: Çocuk.
0: ben istemiyorum, yapmak istemiyorum dediğinde ne oluyor?
1: Bilmiyorum.
0: Ya
1: Ben
0: mutlaka bir şeye yönlenmesi gerekiyor.
1: mesela ben 6 yaşında 6
0: 6
1: yaştan
0: yaşındayken.
1: evet iki şeyi seçtim. Karate ve dans. İki tane seçtim. 4 yıl boyunca ikisi de gittim. Oraya da gittim. Ondan sonra söyledim hiçbir şey yapmak istemiyorum. Babam bana demiş nasıl hiçbir şey istemiyorsun? Bir şey seç, ondan bir şey yap. Ben söyledim hiçbir şey yapmak istemiyorum. Annem de böyle demiş, yok böyle olmaz. Bir şey seç, ondan sonra o yüzden ben karate seçtim böyle. Ama bence her şeyi aileye bağlıyor. Mesela ben de böyle ama belki başka bir aile, tamam hiçbir şey istemiyorsun, tamam evde kal. Böyle olur. Bilmiyorum.
0: Anladım. Yani ya dans ya karate herhangi birini seçmen gerekiyor.
1: Evet, ben
0: Hani
1: karate seçtim, 10 yıl yaptım. Evet.
0: Çok
1: Gitti.
0: güzel. Peki kullanıyor musun böyle? Arada bir yapıyor
1: Yok.
0: musun? Aslında bir nevi şöyle kadınların özellikle böyle dövüş sporları mutlaka ya da kendini savunmasını bilmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Çünkü gerçekten sadece Türkiye için değil dünyada da aynı şekilde öyle. Çok kötü öyle olaylar yaşanıyor. İşte kadın cinayetleri özellikle geçen gün mesela Erciyes Üniversitesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı. Gerçekten bizi de çok derinden etkiledi. Bir kadının tabii ki bir silah ya da bir bıçağa tepki gösteremez fakat en azından kendini savunmasını, kendini korunmasını bilmesi gerekiyor ve bunun küçük yaşta eğitimlerinin verilmesi, belki kurslara gönderilmesi, belki bireysel eğitimlerin mutlaka bence bir kadın olarak, bir kız olarak eğitilmesi ve öğretilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki giyim tarzı Türkiye ve Rusya arasındaki farklar nasıl?
1: Ah, birazdan önce söyledim. Evet, çok fark var. Burası belki değil. Antalya'da daha kolay herkes davranıyor bu şey hakkında ama Rusya'da hiç kimse seni bakmıyor. Herkes her şeyi giyebilirsin. Hiç kimse sana bir şey söyleyemez. Burası özellikle Kayseri'de çok zor oluyor. Burası her şeyi giyebilirim. Açık, kapalı fark etmez. Bakacaklar. Fark etmez ne giyeceksin, bakacaklar. Böyle.
0: Bir de Rusya'da biraz daha kadın nüfusu daha fazla sanırım. Öyle bir şey
1: Evet.
0: demiştin.
1: O yüzden bizde mesela burası Türkiye'de. Erkekler daha çok, kızlar daha az. O yüzden erkekler bakıyorlar. Ama Rusya'da kadınlar çok, erkekler az ve kadınlar erkeğe bakıyorlar. Böyle oluyor. Erkekler böyle çok ezberliyorlar. Mesela bu kadın istemiyorum, bu böyle oluyor.
0: Ha, anladım. Şöyle aslında Türkiye'de kadınlar erkekleri seçerken genel olarak yani hani işte ben bu erkeği istemiyorum, ben bununla konuşmayacağım gibi bir seçim yaparken mesela erkekler örneğin kadınların peşinden koşarken tam tersi Rusya'da kadınlar erkeklerin peşinden koşuyormuş. Erkekler istemiyormuş. Hani ben seni istemiyorum konuşmayalım gibisinden. Çünkü hani kadın çoğunlukta olduğu için erkekler de az olduğu için bir nevi bir seçim yapmak gibi bir şey oluyor. Erkekler de böyle biraz burun kıvırıyorlarmış, çok sevmiyorlarmış. Peki, sizin gelenekleriniz nasıl? Hani Türkiye'den farklı olarak böyle gelenekleriniz neler var? Türkiye'de gördüğün, Rusya'da olmayan ya da Rusya'da olan Türkiye'de gördüğün, seni şaşırtan
1: Bayramlar mı falan?
0: bayramlar, aynen.
1: Bizde ülkem Hristiyan. Müslüman var ama o kadar değil, o kadar ünlü değil.

0: Ve bizde bu şey Ramazan hiç kutlamıyoruz ve ben duydum Ramazan ama hiç neyi bilmedim. Buraya gelince mesela yurtta aynı şey. Yurdum cinsel değil ama mesela ben yurtta sadece 3 tane Hristiyan kız var mıydı? Daha hiç kimse yoktu ve biz gecede suhur için kalmak zorunludur. Mesela
1: Ha, siz sahura kalkmanız gerekiyordu.
0: kahvaltı bize vermiyorlar. Böyle 4'te bizim de suhur için kalkmalısınız ve böyle. Ben hiç bilmiyordum önce.
1: Anladım. Yurtlarda aslında Ramazan ayına göre bir düzenleme yaptıkları için sahur saatinde kahvaltı yaptıkları için siz de aslında o saatte kalkıp kahvaltı yapmanız, aynı şekilde akşam hani o saatte yemek yemeniz gerekiyordu. Sabah vermiyorlar demek değil mi? Yanlış
0: Vermiyorlar.
1: anladım. Onda zorlandım biraz daha.
0: Zor değil ama ben hiç böyle bilmedim. Ben Ramazan neyi, nasıl oluyor, ne olay hiç bilmedim. O yüzden zor değil, alıştım ve sadece 1 ay benim için sorun değil. Ama böyle şaşırdım
1: Her
0: böyle.
1: şaşırdın.
0: Evet,
1: Ha,
0: Ramazan
1: böyle bir
0: neyi,
1: şey
0: hiçbir
1: varmış.
0: şey yemiyorlar böyle. Su içmiyorlar böyle.
1: Evet, bir nevi böyle bir ay boyunca işte yemek yemiyorlar, hani su içmiyor. Tabii ki yiyorlar ya da tabii ki belli saatler arasında mesela bir nevi de işte böyle yemek yemeyen insanları da anlamak için böyle empati kuran insanlar, o şekilde susan insanlar da var. Dinin bir şeyi, kurallarından bir tanesi denilebilir aslında. Peki sizin buzlu su var. Böyle genellikle Rusya'da yapılan buzlu suya giriliyor. Soğuk suya. O sizin için bir gelenek mi? Yapılması gereken bir şey mi? Biraz bahseder misin?
0: Gelenek. Genellikle bu yılbaşından sonra olur. 7 Ocak, 7-12 Ocak. Bu zorunlu değil. Kim isterse o yapabilir. Mesela her kilise değil ama böyle büyük kilise yanında oluyor. Mesela bu şey, bu su, böyle ırmak falan varsa orada böyle buz içine böyle nasıl
1: Suyun üstüne böyle buz küpleri mi atıyorlar?
0: değil böyle yapıyorlar,
1: Kırıyorlar.
0: kırılıyorlar evet ve buz içine su olur, ırnak falan ve içine giriyorlar ve 3 kez böyle
1: Kafalarını içine sokup geri çıkarıyorlar. Yani 3 defa aslında buzlu suyun altına giriyorlar, çıkıyorlar, tekrar giriyorlar,
0: evet,
1: tekrar
0: üç
1: çıkıyorlar. Peki
0: kez.
1: bunun belli bir süresi var mı? Hani girip
0: Yok
1: direkt
0: yok.
1: girip çıkıyorsun falan. Hani ya da size böyle uyarılarda bulunuyorlar bir şey şu kadar.
0: 3 saniye boyunca yapabilirsin. Böyle çok hızlı olur. Çünkü zor, çok soğuk su ocakta. Evet.
1: Tabii ki bunun uzmanların yanında ya da bilinen
0: Evet.
1: kişilerin yanında yapılması gerekiyor.
0: Genellikle özel yerde yapıyorlar. Kilisede böyle tehlikeli değil, her şeyi böyle sallıyor. Evet.
1: Peki evde de yapabiliyor musunuz böyle bir şeyi?
0: Yok. Sadece böyle soğuk yerde ırmak. Evet.
1: Yani şey diye düşünün, böyle işte bir şeye su doldurup içine buz atıp evde
0: Olmuyor böyle.
1: evde olmuyor. Çok güzel. Peki böyle senin böyle en sevdiğin şey ne oldu Türkiye ile ilgili? Mesela havası olabilir, doğası olabilir, Kayseri'de özellikle.
0: Kayseri'de bilmiyorum. Bence Kayseri kötü şehir değil. Okumak için çok iyi. O kadar eğlenceli yok. Böyle okumayı için çok iyi. Benim için de iyi. Sadece okuyorsun, okula gidiyorsun. Böyle tatile gitmek istiyorsun. Deniz o kadar uzak değil. 4 saat falan. Ve iyi. Ama yaşamak burası zor. Tabii ki yabancılar için özellikle.
1: Neden böyle düşünüyorsun? Neden zor? Zorlukları neler? Bize biraz bahseder misin?
0: Şehir çok böyle sert. Sert söyleyebilirim.
1: Evet, insanlar biraz sert,
0: Evet.
1: kaba.
0: Kaba değil ama evet
1: Sertler.
0: sert. Böyle söyledik zaten. Bakırlar böyle mesela ben siyah değilim ama çok arkadaşlar ve onlar için daha zor, çok zor oluyor. Gerçekten arkadaşım var mıydı? Okula gelirken ona yumurta, pencereden yumurta böyle attılar mı? Nasıl söyleyeyim?
1: Yumurta attılar pencereden.
0: Evet, böyle. Ben mesela, bende bir brand var, böyle caps şey yapıyorum. Onlar için arkadaşım, reklam için, fotoğraf için arkadaşıma çağırdım. 4 tane siyah erkekler. Biz Anayurt pazarında böyle bir park var. Oraya gittik fotoğraf çekmek için. Pencereden kimse bize taş attılar. Böyle ne yaptık, ne oldu? Çünkü yabancılar hiç sevmiyorlar, hiç istemiyorlar. Böyle.
1: Neden attılar acaba?
0: Bilmiyorum. Polise çağırdık, polis hiçbir şey yapmadı.
1: A-a.
0: Onlar demiş git buradan böyle.
1: A-a.
0: Evet.
1: Yani arkadaşları birlikte, aslında siyahi arkadaşları da varmış. İşte fotoğraf çekimi yapmak için parka gitmişler. Parka mı gittiniz?
0: Evet, park.
1: Daha sonra oradan bir vatandaş işte binadan mı atıyorlar?
0: Evet, binadan. Orada Anayurt Pazar Park biliyorsun.
1: Hı-hı.
0: Böyle park çok küçük ve binalar her yerde, her taraftan. Ve biz böyle binaya yakın oraya bir oturduk. Fotoğraf çekiyorduk. Kimse, ben düşündüm ki hayır, hiç kimse böyle atamaz. Nasıl böyle, böyle çok büyük bir şey ve ağır taşlar, gerçekten nereden buldular bilmiyorum. Ondan sonra bir kez attılar. Biz ne oldu? Tamam, belki bilmiyoruz. İkinci kez, üçüncü kez yumurta da geliyormuş. Aa, çok kötüydü.
1: Evet. Bilerek mi atmışlar?
0: Evet, hani bir şey bilerek, tabii ki bilerek.
1: Çok kötü gerçekten.
0: Hı-hı.
1: Yani insanların biraz daha bilinçli olması lazım bu konuda. Hani başka insanları da kabullenebilmesi lazım. Dinidir,
0: evet.
1: Irkı fark etmeksin. Sonuçta Türkler de çok fazla yurt dışına çıkıyor ama bu tarz olaylarla kimse karşılaşmak, hı-hı, istemez. Nereye giderse gitsin. Herkes rahat bir şekilde gezebilmek, rahat bir şekilde okuyabilmek. Yani sonuçta insanlar ne rengini seçebiliyor. Yani
0: evet.
1: Doğuştan olan bir şey. Ne nerede doğduğunu seçebiliyor, ne de belki de hani dinini seçebiliyor. Bir raddeye kadar, hani doğduğu yer neresiydi ya da ailesi genelde hangi dine mensupsa ona mensup oluyor genelde vatandaşlar. Yani insanlar da aynı şekilde. Çok üzücü bir olay. Yani buradan vatandaşlarımıza biraz daha duyarlı olmasını, insanları işte dinine, diline, ırkına göre yargılamamasını söylüyorum. Ki yargılanmamalı da. Çünkü insanlar seçemiyorlar. Peki buradan seni dinleyenlere neler söylemek istersin?
0: Ne?
1: Buradan seni dinleyenlere, seni izleyenlere neler söylemek istersin?
0: Teşekkür ederim. Düşünüyorum Türk vatandaşlar daha belki duygulu böyle davranmak gerekiyor. Böyle yabancılar, özellikle yabancılar için böyle daha iyi, daha
1: duyarlı,
0: nazik böyle.
1: Hı-hı.
0: Evet. Ve Türkiye okumak hakkında söylemek istiyorum. Türkiye okumak için güzel bir yer. Herkes gelebilir bence. Tüm dünyadan gelebilirler. Rusya'dan da, her yerden gelebilir. Çünkü güzel bir yer gerçekten. Okumayı güzel. Herkes anlaşabilir. Dil zor ama eğer daha erken okumaya başlayacaksanız daha iyi olur. Ve evet, bence bu.
1: Tamam. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir yayındı. Merak ettiklerimizi sorduk. Sen de bize cevap verdin, cevap verebildiğin kadar. Güzel bir yayın. Teşekkür ederiz. Sizden de, vatandaşlardan da gerçekten yabancılara karşı biraz daha duyarlı ve sevecen olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar buraya ya turist olarak geliyorlar, ya gezmeye geliyorlar, ya da kalıcı olarak da gelebilirler. Ki ama onların da insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Gençler kendi sesleriyle kendi hikayelerini anlatıyor. Yarınların sözü bugün bu ekranda. Yeni Nesil Anlatıyor, Rabia Akburak'ın sunumuyla her çarşamba saat 12'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
4: Acil Çağrı Merkezi'ne asıl ihbarda bulunmak suretiyle meşhur edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
3: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenmiştir. düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
5: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
3: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi eczaneler.
3: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi Mahallesi 0352 231 63 83.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
4: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
3: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
5: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
3: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
4: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
3: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
5: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
3: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
9: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
2: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülga Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.
10: O daha genç yaşında, benimse geçmedi çağı. Kurtulmak mümkün olsa, bırakıp kaçacağım.

0: salamış. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur.
1: Anne tarafından Germiyanoğulları Beyliğini kuran aileye mensup olan Münir Nurettin Selçuk, 1928 senesinde Enise Selçuk'la evlenmiş ve eşinin ölümü olan 1966 yılına kadar da evli kalmıştır. Bu evliliğinden kızı Meral Selçuk, Şahime Erton'la olan beraberliğindense Timur Selçuk ve Selim Selçuk dünyaya gelmiştir.
0: Kalamış'tan

15 yaşında Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekaizade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Mine Nurettin, bestekarlığa 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor Güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: tam da bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki Heyetinde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışa gelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, bel canto'dan oldukça

Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti.

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un, özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

Münir Nurettin Selçuk'un kendisini keşfetmesinden sonra ailesinin teşvikiyle müzik eğitimine yoğunlaşan sanatçı, 1956'da Son Saat gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında birinci olup ses kraliçesi seçilince profesyonel müzik yaşamına adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyu Türk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da 83 yaşında yaşlılık sebeplerine bağlı olarak hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
3: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
2: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenmiştir. düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
4: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık ya bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
2: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
5: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
2: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Bizim eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 56 26. Dedemin eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 92 11. Köse eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 63 61. Selin Beğendik eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 513 46 77. Vitamin eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 63 83.
1: Nöbetçi Eczaneler.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir, açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Vaki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Pinhani grubuyla karşınızda olacağız.

2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan hemen sonra gitarda Akın Eldez, davulda Cem Aksel'in de katkılarıyla albümleri İnandığın Masalları çıkaran grup, tıpkı gruplarının gizli anlamına gelen Pinhan sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerini sağlam bir

İlk albümün çıkmasından hemen sonra verdiği 100'e yakın konserle önemli bir dinleyici kitlesi yakalayan grup, Kavak Yelleri adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla arttırdı. İnandığım Masallar albümü Kavak Yelleri dizisinin müzikleri oldu. Bu dizinin müziklerinde de grubun yanında gitarda Akın Eldes ve davulda Cem Aksel eşlik etti. Bazı şarkılarda da bas gitarda Demirhan Baylan destek verdi.

İlk albümde yer alan Hele Bir Gel ve Beni Al'ı dizinin içinde kullanan grup, daha önce yayımlanmamış Bir Anda ve Ne Güzel Güldün'ü Kavak Yelleri'yle dinleyicisiyle buluşturdu. Dizinin katkısıyla şarkıları bilinen ve davet edildikleri televizyon programlarında seçici olarak kendilerini medyada çok göstermeyen bir grup olarak kalmayı tercih ettiler.

zamanın olur. Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplarından sıyrılan ve yarının önemli rock gruplarından olmaya hedefleyen Pinhani, İnandığı Masallar adlı ilk albümünden sonra ikinci albümünü de 2008 Nisan ayında çıkarttı. 2006 ve 2008'de yayınladıkları iki albümün ardından 2011 yılının Ocak ayında Yitirmeden şarkısını internetten ücretsiz yayınlayan grubun şarkısına çekilen klip sadece internette 1 milyon izlenmeye geçti. Grup ücretsiz şarkı yayınlamaya Mayıs ayında Değirmen'deki ve Haziran ayında da Eylül şarkısıyla devam etti.

kendi aklımca. Çıkış parçası Beni Sen İnandır olan Kediköy, Ocak 2006'da raflardaki yerini aldı. Albümün ismi ise Kadıköy ilçesinden gelmekteydi. Kediköy hazırlandığında grup üyelerinin Kadıköy'de yaşaması ve kedilerin burada çok mutlu olduklarını gözlemlemeleri, ayrıca albümün kaydedildiği stüdyonun da Kadıköy'de bulunması, albümün isminin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu albümde Beni Sen İnandır ve Geri Dönemem parçaları çok beğenildi.

Konserlerinde zaman zaman türküleri seslendiren Pinhani, 2018'de yeniden yorumladıkları 10 Türkü albümünü yayınladı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12

0: şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
2: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümlerimi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler, bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
0: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor. gerekiyor.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki onun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinesi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunları kadınlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
6: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun, başımızın üzerinde yeriniz var, dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52'si gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşhur edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
3: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lise lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
1: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, haftalık basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu hafta sonuna kadar eğer somut bir adım atılıp buradan bir şey çıkmazsa biz açlık grevine gidiyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm Ankara halkını bu aziz insanlar, bu kahramanlarla birlikte Güven Park'ta olmaya davet ediyoruz. Buyurun başımızın üzerinde yeriniz var dedi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan

0: bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit ile görüşerek Kayseri'ye gastronomi lisesi yapılması talebini dile getirdi. CHP Kayseri İl Teşkilatı, yeni partinin Kayseri İl Binası açılışı sırasında Atatürk resimlerinin üzerindeki 6 ok rozetinin kesilmesini protesto etti. Protesto yürüyüşünün sonunda olayı gerçekleştiren yeni partili üyenin olay yerine gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve AS Başkan Tufan Koç, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmeleri nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşanacağını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edildiği zaman da tabii ki bunun idari para cezası uygulanıyor, para cezası var. Ayrıca savcılığa da biz bununla alakalı hakaret ve tehdit olduğu zaman da savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Acil Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2026 yılı 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan rehber öğretmen ve eğitim koçu Merve Ölmez şunları söyledi.
2: Şu an öğrencilerin kafasına takılan en çok nokta 2 yıllık mı okumalıyım, 4 yıllık bir bölüm mü okumalıyım? Yani lisans mı, ön lisans bölümleri mi tercih etmeliyim? Asıl kafadaki soru işareti bu. Çünkü üniversite mezunlarının şu an son dönemlerde karşılaştığı temel şey işsizlik problemi. Bu noktada işsizlik probleminin önüne geçebilecek popüler meslek hangisi? Aynı zamanda da biraz şu son dönemdeki jenerasyon konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için bu noktada hem konforlu hem de gelecek noktasında bana garanti sağlayacak bölüm veya meslek grupları neler? Bunun üzerinde duruyorlar ve bu noktada tercih yapmak istiyorlar. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi mutlu olacağımız, onların da aslında kaygı edindiği noktada ileriye yönelik meslek noktasında işsizlikle karşılaşmayacağı meslek grupları bizim temel arayışımız.
0: Gıda mühendisi Gözde Ataş, süt ürünlerinde tehdit oluşturan mikroorganizmalar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Alışverişlerinde tüketecekleri gıdalarda mümkün mertebe bilinirliği olan, güvenilirliği olan, daha ziyade güvendikleri markalardan tercih etmelerini öneriyorum. Bizim sektörümüzde et, süt gibi soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünler maalesef ki iç piyasada soğukta muhafaza edilmeden açık koşullarda, uygunsuz ortamlarda satışları yapılıyor. Tüketicilerimizin bu konuda da bilinçli ve dikkatli olması lazım. Tüketecekleri ürünleri aldıkları yerlere hususi dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkta satılan ürünler uygun bir ürün dahi olsa açık halde muhafazasında direkt olarak bulaşıya açık ya da sıcaklık etmenliğiyle içerisinde uyku halinde olan mikroorganizmalar üremeye başlayabilir. Bunlar gebeler için, 65 yaş üstü insanlar için, bağışıklık sistemi düşük insanlar için maalesef ki yüksek riski oluşturuyor. Bu konuda da tüketicilerimizin bilinçli davranması gerekiyor.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü tarafından öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi amacıyla Kayseri genelinde görev yapan tüm okul müdürlerine yönelik eğitim ortamlarında suç ve şiddet önleme konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulum çalışmaları tamamlanan

0: Pınarbaşı, Sarız ve Göksun istikametlerinde EDS uygulaması aktif hale geliyor. Kayseri'de amatör müsabakaların sona ermesinin ardından karşılaşmaların oynandığı sahalar periyodik bakıma alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.